my body, my choice. Navumin Luna Erşahin'e je komamın I say utu Radio 1 guhtari bki.